0: Onula obeka RFI manika de lame neke kanye tanulu vlasira Bissau ani Dakar fabao kono kanya kilembe oka nyami Niger jamanala
1: Kumba kanunti
0: Nyoko sama sama be sena Senegali ani Maroc nyoko che kante meni jonjon tiga nofe ukiri yere kene kumchera farkulungena je kirisuba Tasla Lausanne Suisse fabala kabini kaluta nyoko ni nyoko sama sama be sena nabi kiri yere temena chukudi Tas nyokoro sa joban jabi ula kene ndakuna Guinea Bissau December kalu kili woro nata jamana kuntiki kalata kuma sirasoro folo kalata kunyono bo jekulu ko fero bema sabati wala sa kase